0: 本判决依法依法律规定，依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依法依 通过本院或直接向大江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
1: 偶遇啊，是妈对不起你，妈没有好好照顾你，妈带你回家。